0: Allahu ekber.
1: Aleykümselam.
2: Aleyk. Sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Aleyk ya Mevlan.
3: Wallahu bima ta'malun khabir.
4: ليس